0: yapmadısına manasını söylüyorum şimdi. Ben yapmadısına şimdi manasını
1: söylüyorum. Manasını söylüyorum. Şimdi ayrıca orada da

Hazırlığın verdiği anlatıştaki memuru, yıl karikatörümüzü deneyimlerdi kuzeyim. Dolayısıyla yani cilabına, cilabı, yani karikaya, zaten de karikaya, karikaya, partiba da tanıdı. Kekesiye, nasayın, bir kurallarını kanıtayın, bir kusasını kereyim, karikaya.

sarcini, bütün beyler, sarcini ya da tarihte ben pişen çok ilerleyin. Sizler tabi ki tarih, muaylanlar. Antena bir çabuysa ki, diğer sarcini sonra. Bu antena bir büyükçenin bir, diğerse bir şey sonra da bir. Yeah.